senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsan, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

kere ayrı kalmanın bedelini ödedim sanki suçlu gibi. İçimde kin, kalbimde nefret var. Aşkı taşıyacak yer.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 55 93.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911. Koma gene.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Cezire'ye Türkiye'nin dış politika gündemini değerlendirdi. F-35 programına dönüş, Mekke anlaşması, Suriye, Gazze ve AB ilişkilerine ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, F-35'ler için ABD Başkanı Trump'tan söz aldığını belirterek sözün yerine getirilmesini bekliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı dedi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde düzenlenen 1. Honefter Yayla Şenliği'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize oy versin vermesin, insanımıza ne lazımsa onu yapmaya gayret ediyoruz. Siz yetki verdiniz, bizi görevlendirdiniz. Biz sizin hizmetkarınızız. Hiç kimsenin siyasi tercihine bakmaksızın herkese hizmet etmeye devam edeceğiz, dedi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, Euro 55 lira 39 kuruş, Sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir Bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle. 0362 437 12 12, 0543 437 12 12. Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur ETS Tur markasıdır.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
5: Tutku FM 105, tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

Ufku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955. Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999'da yaşadığımız büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. O gece hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Milletimizin hafızasında derin izler bırakan o hüzünlü gecenin acısını ve kaybettiğimiz canlarımızı aradan geçen yıllara rağmen unutmadık, unutmayacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligi 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aksesuar reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni bekliyorum.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593. Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yılı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, vatandaşlarımızın inançlarını ve dini duygularını istismar ederek suç işleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden yapılara karşı gerekli adımlar atılmaktadır dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Ali Hamza Pehlivan hem Marmara bölgesinde hem de İstanbul'da sürekli deprem tatbikatı yaptıklarını belirterek ülke genelinde ortalama 75 tatbikat yapıyoruz. Bunu İstanbul ve Marmara bölgesindeki bütün illerimizde de gerçekleştiriyoruz. Arama kurtarma sayımızı ülke genelinde 175 bine çıkarmış durumdayız dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından Edirne Kapı Kule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu. Türkiye, Mısır, Ürdün, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya ve Suudi Arabistan, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek ligi 3 puanla başladı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, Euro 55 lira 39 kuruş, Sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir Bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532 446 3166.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz dedi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Dijital Vatan Akademisi eğitim programı bugün başladı. Programın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli." dedi. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
4: Damla Damla programı devam ediyor.
5: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 17.08.2026 günlerden pazartesi Türkiye saatlerimiz 15.08. Şöyle yeni bir haftaya özel ve güzel şarkılarla da başlamış bulunuyoruz. İnşallah hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu, güzel bir hafta olur diye de temenni ediyorum. Özel ve güzel şarkılarımdan birkaç tanesiyle programın açılışını başlattım. İşte onlardan bir tanesiyle de hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün de Damla ile olan birlikteliğini en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor.
1: Damla damla en

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. İstek attım anında devrede. 0542-744-6555'ten bugün de o güzel mesajlarınızı bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362-431-6484'ten bağlanabilir. Detaylı bilgi de alabilirsiniz. Farkımızı fark ettiren şarkılardan bir tanesiyle artık baş başa kalma zamanı.
1: Damla damla en güzel şarkılar

0: Çancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Kamp Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Selamlar sevgiler ablam, İbrahim Arslan diyor, seni dinlemekteyiz buradan diyor kardeşlerim. Şöyle Mahmut Durmuş, mide Mustafa Kur, Osman Demirbaş, Enes Çoruhlu, Enes Güneş, Can Güçer, selamlar olsun. Geceye sözüm var şarkısını Enes kardeşime armağan ediyorum. Sevgilerimizle iyi ki varsın ablam diye mesajını sonlandırmış. Teşekkürler kardeşim, senle iyi ki varsın. O güzel şarkıyı da listeme dahil ediyor olacağım. Damla Hanım diyor, güzel bir haftaya daha kavuştuk tüm sevenlerimize. Hayırlı olsun ve de yeni sezonun diyor ilk maçından bu akşam Samsun Spor'umuza başarılar demiş. Ters Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin, sefalar getirdin. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı göndermeyi bugün de unutmuyorsunuz. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı, beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime bu özel ve güzel şarkılarımla kalbimden, gönlümden, yüreğimden armağanım oluyor ahiyan sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar.

0: 15.32 yaptık Türkiye saatlerimize. Radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Şöyle Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Gelen mesajlar var, onları da değerlendirmeye alacağım. İstek şarkılardan şöyle formata uyanları listeme dahil edeceğim. Uymayanları ise sıradaki şarkıları da armağan ediyor olacağım. Öncesinde şöyle Mustafa Bey ve İsmail Bey'e de en güzel şarkılar kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Onlar da şu an bizleri dinliyorlar. İstek şarkıları var, onu da listeme dahil edeceğim. Malatya'dan diyor tekstilden selam, en güzel şarkılar Samsun'da sizi dinlemekte olan Nefes Hanım'a gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler firma. İsmi veremiyorum sevgili dostlar. Mesajlarda firma ismi belirtmezseniz sevinirim. Hemen sonrasında iyi yayınlar Mehmetcan Şentürk, Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için. Ayhan'dan diyor istemem, çalarsanız sevinirim demiş dinleyicim. İnşallah diyelim. İstek attım anında devrede 0542 744 65 55'ten o güzel mesajlarınızı Damla'ya göndermeyi unutmuyorsunuz. Bizleri severek dinleyen, takibi hiç bırakmayan tüm dinleyicilerime de bu özel ve güzel şarkılarımı ben de her daim armağan etmeyi unutmuyorum.
1: Damla Damla en güzel şarkılar bu programda.

Yoğun bir şekilde de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dostlar, gelen mesajlar var. Onları değerlendirmeye alacağım. Bir mesaj, bir şarkı halinde şöyle ilerleyeceğiz. Mustafa Bey ve İsmail Bey içinden güzel şarkılarım armağan oluyor. İstediğiniz şarkıyı da buldum. Listeme dahil ettim. Bundan sonra hemen o güzel şarkıma da yer vereceğim. Kolay gelsin Damla Hanım. Tercan İnşaat. Ben Osman Tercan. Tüm Samsunlu hemşerilerimiz ve Tutku FM ailesi için Ali Kınık'tan diyor. Zemheri'yi çalarsan sevinirim. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler, sizler de programıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle Tercan İnşaat'a da selamlar, sevgiler, saygılar, hediye olarak da şarkılar diyelim. O güzel şarkıyla ben de sizlere hemen şöyle bekletmeden baş başa

Özel ve güzel şarkılarımızdan sırasıyla uğurlamaya devam ediyoruz. Tercan İnşaat, Osman Tercan ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar kalpten, yürekten, gönülden her daim armağanımız oluyor. Şöyle sevgili Mustafa Bey ve İsmail Bey için de bu güzel şarkıyı listemize dahil ettik. Ayrıca dördüncü hattan Sinan ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. İstek attım anında devrede sevgili dostlar. 0542 744 65 55.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Güney doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Türkiye saatlerimize birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle duygulara hitap eden şarkıları ben bugün de listeme dahil ediyorum. Sizlerle dinleyicilerim, sizlerle de paylaşıyorum. Mustafa Bey ve şöyle İsmail Bey için de en güzel şarkılarım kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Samsun diye gurbette olan can oğlum Ahmet, can oğlum için Ahmet Kaya'dan Dışarıda Deli Dalgalar istiyorum. Mümkünse çalar mısınız? Onu çok seviyorum. Can kanık için demiş mesajım. İnşallah ilerleyen dakikalarda onu da listemize dahil ediyor oluruz. İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesi şimdilik sizler için burada yerini almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Tercan İnşaat şöyle sevgili Osman Tercan için ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağan.

0: İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesiydi. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizde 16.05 yaptık. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Benim güzel kıymetli dinleyicilerim, iyi ki varsınız diyorum bizleri şöyle. Programın başından beri yalnız bırakmayan o güzel dinleyicilerime de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mesajlarım da yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Onları da bu şarkının sonrasında değerlendirmeye alacağım. Öncesinde Mustafa Bey ve İsmail Bey içinden güzel şarkılar, kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Unutulmayan şarkıların tek adresinde rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını ben her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum.
1: Madem ki bu aşk bitti. Damla damla en güzel şarkılar

İşte gelen mesajları daha şöyle bekletmeden hemen değerlendirmeyi almak istiyorum. Selamünaleyküm diyor. Biz de Nes Güneş ve Can Göçer her zaman olduğu gibi. Seni dinlemekteyiz. Aynur Polat'tan Vay Day şarkısında gurbette olan abi Murak'ın Samet Yıldırım kardeşlerimize. Enes Çoruhlu kardeşime armağan ediyorum demiş. Polat bıçağı da armağanım olsun denilmiş. Hemen sonrasında bakalım. Selamünaleyküm ablam, iyi yayınlar. Ben Enes Çoruhlu buradan. Can Parçam, Enes Güneş, İbrahim Arslan, Mustafa Kurt, Ahmet Durmuş ve Can Üçare, Semih Cenk'ten Şartelleri Kapatmış yerkısına armağan ediyorum demiş. Selam Damla, ben Onur, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle şu an Dik Büyük'te Tekstil'de seni dinlemekteyiz sizden. Mehmet Ak Yıldız'dan Yaka Yaka şarkısını tüm emekçi kardeşlerimize armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkürler, sizler de programa hoş geldiniz diyorum. O güzel şarkıyı da listeme dahil edeceğim. İstek şarkılardan bir tanesiyle ben de yayınıma kaldığım yerden hemen devam ediyorum.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: İçimden bin defa ağlamak geldi. Hasret rüzgarları çok erken esti. Günlerim şimdi çok slow geçiyor. Terk ettiğin delikanlı çok sigara içiyor. Müslüm Gürses gibi oldum be canım. Ben hareketli şarkı söyleyemiyorum.

16.23 yaptık Türkiye saatlerimizi, yoğun bir şekilde de yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Gelen mesajlar bir hayli yoğunlukta, onları daha şöyle yavaş yavaş değerlendirmeye alacağım. Öncesinde Mustafa Bey ve İsmail Bey için en güzel şarkıları armağan ediyorum. İyi yayınlar, ben Nazlı Göçer diyor. Gurbette olan oğlum Can Göçer ve yeğenim Polat Bıçak'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Bunu da şöyle okumuş olduk. Selamlar Damla Hanım, Kurtuluş Kuş'tan Burak Bulut. Bundan gayrı çalar mısınız? İyi yayınlar, ben Çorum'dan Demet. Samsun Gurbette olan yeğenim Can Göçer için Gündoğan'dan Esmer Meleğim çalar mısınız? Formatıma uymuyor sevgili dostlar. Yüreği güzel ablam, ben Enes Çoruhlu, yine her zaman olduğu gibi seni dinlemekteyim demiş. Senin aracılığınla can parçam Enes Güneş. Gülnaz'dan Dost Lazım parçasını armağan ediyorum. Yol diyor karardığında elveda diyen haindir demiş. Güzel bir mesaj göndermiş. İnşallah diyorum isteklerim bir hayli yoğunlukta, zaman kalırsa inanın hepsine yer vereceğim sevgili dostlar. Şöyle güzel bir Yaşayan Efsane şarkısıyla bizler de yolumuza, yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Her zaman olduğu gibi kuralımız nedir? Sizler de iyi biliyorsunuz değil mi? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasınız. Bir kalemde Damla yayın.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doha merkezli El Cezira Arapça televizyonuna verdiği röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Mekke anlaşmasının farklı bir değişim olduğuna işaret ederek Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıhemşin tünelli geçişini hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, Çamlıhemşin tüneliyle Fırtına Deresi ve Hala Deresi bir köprülerini hizmete açarak proje

0: toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz dedi. Türkiye'deki yabancı okullarda öğrenim gören öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara geçmek isteyenlere denklik imkanı sağlandı. Belge almak isteyen öğrenciler velileriyle 31 Aralık 2026 saat 17'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.399'a yükseldi. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Siyah beyazlara galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cerni kaydetti. Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal siyah beyazlı taraftarlarla vedalaştı. Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayseri Spor sahasında karşılaştığı Sivas Spor'u 2-0 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor FK'yı 3-0 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6732 lira 33 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 39 kuruş, sterlin 64 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 60 sent, bir bitcoin 62.994 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.172 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Ege'nin güneydoğu, Batı Akdeniz'in iç, Doğu Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatı, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor.

0: 17.05 yaptık. Şöyle Türkiye saatlerimiz sevgili dostlar. Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Gelen mesajların bir hayli yoğunlukta. Onları da değerlendirmeye alacağım. İyi ki varsınız diyorum. Şöyle sevgili... Mustafa Bey ve İsmail Bey içinden güzel şarkıları armağanım oluyor. İyi ki varsınız diyorum en güzel şarkıları. Sizlere de armağan ediyorum. İşte gelen mesajlara yavaş yavaş şöyle bir dönüş yapalım değil mi? Ben Enes Güneş abla demiş buradan. Enes Çoruhlu dostuma birader şarkısını armağan ediyorum. Yol karanlığında elveda diyen diyor haindir. Tabii benim böyle yayında olduğumu görmüyor bazı arkadaşlar. Arıyorlar. Yani diyecek bir şey bulamıyorum da neyse. İyi yayınlar, ben Murat Göçer diyor. Sıradaki parçayı oğlum Can Göçer kadar birliği yapan arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Merhaba Damla Hanım, ben Çağla Göçer, Samsun Gurbet'te olan ağabeyim. Şöyle diyor Can Göçer için. Sıradaki parçayı armağan eder misiniz? Onu da göndermiş olduk. Sonrasında İbrahim Arslan, Uğur Akın içinden güzel şarkılar armağanım oluyor sevgili dostlar. İstek attığım anında devrede 0542-744-6555'ten o güzel mesajlarınızı bugün de bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Muhteşem bir şarkı seçtim sizler için, listeme dahil ettim. İşte onlardan bir tanesi şimdilik sizlerle.
1: Hayal mi? Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da. Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: şey yoksun. Yarın doğacak güneş. Artık sensin.
1: Bugünlük de güzel bir programın sonuna geldik sevgili dostlar. Yarın saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Yarın da aynı özelliği, aynı güzelliği yaşamamız ve yaşatmamız dileğiyle diyorum. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner sizlerle aynı özelliği, aynı güzelliği onun da o güzel kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize de çok ama çok iyi bakın.

0: acı sana değmez. Aşk yüzünden olsa bile. Olsun be. Kendime benzin döküp yakmazsam adam değilim. Umursamam, umursamam yeni sevdan duysa da. Yuvanı yıkmazsam, olur olmaz yerde karşına çıkmazsam adam değilim. Beni zorlama, bak beni zorlama. Senin aklını almazsam adam değilim.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

alev aldı. Gitmek çözüm mü sanki? Hasretin bende kaldı. Gitmek çözüm.

oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kim

0: reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

okudum bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Özterme Pide Salonu 24 saat açık. Sipariş hattı 0362 432 33 38.

0: hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Güne doğayla iç içe, eşsiz bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltıyla başlamaya ne dersiniz? Zengin serpme kahvaltısı, özenle hazırlanan ızgara çeşitleri ve sıcacık lezzetleriyle 10 et mangal sizleri bekliyor. Toplu iş yemekleri, toplantılarınız ve özel buluşmalarınız için ferah ve huzurlu bir ortam. Rezervasyon ve bilgi için 0362 236 56 55. 10 et mangal, lezzetin doğayla buluştuğu yer. Kışla Mahallesi, Polatlı Bulvarı, numara 58, Opet içerisinde İlk Adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Taner'lesiniz.
4: Tutku FM.

20.05 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, pazartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberiz. 17 Ağustos'u gösteriyor takvim yaprakları. Birazdan mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Ayrıca bugün Samsun Spor'umuz 21.30'da Göztepe'yi konuk ediyor. Samsun Spor'umuza başarılar diliyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Korkuyorum kıyamete. Korkuyorum kıyamete döner bu akşam. Döner bu akşam.

Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Biraz sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından ellerinde araçlarında ve inşallah dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun.

Evet sevgili dinleyiciler, bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında beraberiz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz ve mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. Yayınımız bu gece gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar Şemsi Ustabaş'tan oğlum Alper Ustabaş'a ve bütün sevdiklerime, aileme armağan ediyorum diyor. Şemsi Usta ve sevdikleri için geliyor. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar, minnet eylemen parçası Necim Çelik'ten Şahin Şanlı'ya armağan olsun. En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle kardeşim. Necim Çelik'ten Şahin Şanlı'ya armağan olsun diyor.

İyi günler, bu şarkı benden. Kardeşlerim Şahin Şanlı ve Kadir Yıldırım'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Zor günler geçer, gerçek dostlar kalır. Bu şarkı Dört Duvar'ın ardındaki iki güzel kardeşime gün gelecek. Özgür günlerde yeniden buluşacağız. Selam olsun, yüreğiniz var olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Şahin Şanlı ve Kadir Yıldırım'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Samsun Bahra teletipinde Kapalı'da bulan Aslan kardeşim Şahin Şanlı'ya Yüce Allah'ımdan sabırlar diliyorum. Üzülme aslanım. Zor günler elbet geçer. Yeter ki gönlün güçlü, başın dik olsun. Bil ki ben her zaman senin arkandayım. Bir gün elbet güzel günlerde yeniden yan yana geleceğiz. Ekilir bir gün şarkısı. Armağan olsun abin. Mervan Şanlı'dan armağan olsun. Kardeşim Şahin Şanlı için diyor.

Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şu anda gelen mesajları sırayla yayınlıyoruz ve mesaj yoğunluğuna göre bir saat içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. Ben Özlem Karataş, Kocaeli'den Samsun Çarşamba Kapalı'da yatan Zeynep Yaman'a herkesin çok selam var. Ablanın, abinin kendine çok iyi bakmanı ve özlediklerini söylediler. Hepimiz her zaman senin arkandayız dağ gibi. Abin, ablan arkanda, üzülme. Bu günler de geçecek. Sabırla çıkmanı bekliyoruz. Hepimiz seni çok seviyoruz. O benim canım şarkısını armağan ediyoruz. Kocaeli'den Zeynep Yaman'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Şahin Şanlı kardeşin Serhat Çınar kardeşinden armağan olsun. Dilerim ki en güzel günler bizim olacak sabır dileğiyle. Şahin Şanlı kardeşim Serhat Çınar kardeşinden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor.

Yenal ben, A6 koğuşunda yatan Oğuzhan Kurtoğlu, aynı koğuşta yattığım abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Osman Semiz, Anıl Bayrak, Enes Zaraktaş, Enes Bıçak, Alaaddin Altuğ, Emre Yanaka, Avtay Kaya, Onurcan Güven, Umuçan Keskin, Yunus Turgay, Fırkan Göktaş'a, Yağız Kulcu, Gökhan Canikli ve başka koğuşlarda yatan Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Kasel Yılmaz, Alperen Al, Feda Çakır, Bafra Kapalı yatan abim, Berçan Kınık ve Buğra Bayrak, Hüseyin Kocaman, Yoruldum Çıkamadım, Çam Hayrına Armağan Olsun diyor. Oğuzhan Kurtoğlu ve sevdikleri için giriyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Melis Sarı'dan Samsun E-Tipi Kapalı'da çok değerli kader arkadaşları İlker Sarı, Mustafa Sarı, Tutku Acar, Bedir Hankurt, Emircan Erdoğan için armağan olsun Melis Sarı'dan diyor.

0: Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yaprıklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.
1: Yener Altı Koğuşu'ndan Oğuzhan Kurtoğlu Aynı Koğuş'ta yattığım abim ve kardeşlerim Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Osman Semiz, Anıl Bayrak, Enes Bayraktaş, Enes Bacak, Alaaddin Altı, Emre Yanak, Ohtay Kaya, Onurcan Güvene, Umurcan Keskin, Yunus Tugay, Yunus Turgay, Fırkan Göktaş, Şahıs Fulcu, Gökhan Canikti, başka koğuşlarda yatan Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Tansel Dilmaz, Alperen Alp, Beda Çakır, Bafra Kapalı yatan abim Berşan Kınık ve Buğra Bayrak için armağan ediyorum diyor. Oğuzhan Kurtoğlu için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Samsun Kapalı'da. A18 koğuşunda bulunan Efe, Gülhan, aleykümselam kader birliği yaptığım abi ve kardeşlerim. Yusuf Küçük, Mustafa Angaya, Can Altuntaş, Ceyhun Aslan, Baran Özkan, Yılmaz Berber, Tanju Odabaşı, Kaan Kocaoğlu'na, Alihan, Çakırcı, Fırkan, Fırkan Top, Görkem Yıldırım, Parkı Koğuşlar'da yatmakta olan abi ve kardeşlerim Niyazi Can Demirtaş'a, Yunus, Koz Emir Şener'e, Alper Gülan'a, Emin Aktuman, Ercan Bostan, Yunus Korkmaz'a, Yunus Özdenç'e, Şerif Duran, Yasin Sarı, Musa Cılız, Emre Elibaleri, Alperen Alpe, Fatih Bilgin, Özen Karakoç, Serdar Çelik, Merseçkin, Şerafettin Dirican, Umutcan Keskin, Görkem Efe, Dirican, Yaşar Kaplan, Kürşat Baran, Göçer, Doğukan Mırık, Yiğit Kutbaya, Berkay Aksafer Kömpe, Murat Karaca, Eren Yuşarlı, Can Parşan, Berkay Bahar'a, ayrıca gurbette yatan abi ve kardeşlerim Uğur Akın, Cem Açıkel, Eren Yerli, Şerif Uğra Yılmaz'a çok selamlar iletiyorum. Özgürlük çatısı altında buluşmak dileğiyle, sabır ve zaman diyerek mesajını sonlandırmış. Efe Gülhan ve sevdikleri için gidiyor.

Hatta sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum. Hiç bitmeyecek mi benim bu çakallarla savaşım? Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be! Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu, öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavru memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar, yedi sülalesine sevsen lokma gibi yutanlar, kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar, eline fırsat gelse adamı çatır çatır çatlatanlar, dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar, menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar, onurunu şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip hanım var. Onun da gözyaşları kurumuş.

İyi akşamlar, ben Bülent Samsun. Çarşamba, kadın kapalı yatan canım kızım Melike Dilan Yılmaz ve can arkadaşları için Gönlüm Dağlarda parçasını armağan ediyorum. Pamuk Prensesim, canım kızım, her anımda her an aklımda seni, iki benim kızımsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış, Bülent'ten armağan oluyor Melike Dilan Yılmaz'a.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Görkem Kolaçalı, Samsun Kapalı Açık ve Park'ta cezaevinde bulunan birbirinden değerli abi ve kardeşlerim Yusuf Küçükağ, Yiğit Kutbaya, Efe Gülen, Şerafettin Dirican, Bilal Demircioğlu, Yunus Korkmaz, Eren Çimiş'e, Emir Şener'e, Umutcan Keskin, Kürşat Baran Göçer'e, Eren Yuş Ağırlı, Şerif Uğra Yılmaz, Musa Cılız, Soner Cılız'a selamlarımı iletiyorum. Biz sevdiklerimiz ile ömürlük mukabeleler imzaladık. Günün adamlarıyla işimiz olmaz diyerek mesajını sonlandırmış Görkem Kolaçalı.

Son bir mesajımız var. Bu şarkı için iyi yayınlar. Ben Hatice Çavaş, canım abim. Ersan Akçay ve yeğenim Arda, rengine armağan olsun diyor Hatice Çavaş'tan.

Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde ve Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. Yener 18 koğuşunda yatan her şey Mustafa Angay, gönlüme düştüğün günden beri senden başka gökyüzü tanımadı gözlerim. Uzağımdaki yakınım, hiçbir kalabalığa değişmeyeceğim. Tenhamsın, seni çok seviyorum, her şeyim. Her şey Mustafa Angay için armağan olsun. Gökhan Namlı, Kurşun şarkısını rica ediyorum diyor ve yeni saatimizde sizlerle beraber oluyor bu şarkımız.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz seri bir şekilde. İyi yayınlar Bahre TTP Kapalı'da yatmakta olan Turan Demir'den. Aynı koğuşta kadar bile yaptım Uğurcan, Gül Diken, Ahmet Şen, Yılmaz Taşan, Mertcan Badana, Ebabil Sel, Ozan Gürbüz, Gökmen, Yer Yakana, Kanım Kurusun Parçası Armağan Olsun Turan Demir'den diyor dinleyicimiz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Aldırma Gönül şarkısını istiyorum demiş. Daha önce yayınlamıştık Hamza Kaya. A22'de yatmakta olan Can Resim, Berat Kaya ve kardeşlerim Hakan Yıldırım, Mertcan Usta'yı abilerin Turgut Meşe, Hasan Çelebi, Emir Usa selam olsun kelepçe görmemiş eller. Nereden bilsin özgürlüğün kıymetini özgür günlerde görüşmek dileğiyle diyor. Hamza Kaya'dan armağan oluyor. Evet, mesajı gönderdikten sonra şu anda sevgili dinleyiciler bir saat içerisinde mesajınıza yer veriyoruz. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajlarının sonuna sıradaki şarkıyı yazsınlar lütfen. Güzel bir şarkıya ekleyelim.

Parça için son bir mesajımız. İyi yayınlar. TYTP'ye kapalıda yatan oğulları, Mustafa Sarı, Melis Sarı anneleri, Hava, sonsuz seviyorum sizi canlarım. Tüm güzel şarkılar armağan olsun Mustafa Sarı, Melis Sarı anneleri, Hava'dan.

Ramazan Şanlı'dan bu parça canım kardeşimi, kardeşlerimi gelsin, sizi çok seviyorum. Canlarım en kısa zamanda kavuşmanız dileğiyle. Zeynep Yaman, Şahin Şanlı, ben her zaman arkanızdayım. Ali Kınık'tan ben seni hiç unutmadım şarkısı armağan olsun diyor Ramazan Şanlı'dan.

geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu. Bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim üzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Şu akşamlar yordu beni, yıldız yıldız vurdu beni. Hatıralar sardı beni, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık, ah bu yüzden. Dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslı nazını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun. Yalan yere yemin olsun, ben seni hiç unutmadım. Bin bir kere yemin olsun, ardın sıra yemin olsun. Ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım, ben seni hiç unutmadım.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

İyi yayınlar Enes Arda Talay. Öncelikle canım kanım abim Samet Yıldırım abim, Aran Çakır'a, Enes Güneş'e, Sinan Kara'ya, Çarşamba kapalı olan Serkan Kabakçıoğlu'na, Can kardeşim Poyraz Atalay'a selamlarımı gönderiyorum. Şimdiki Aklım Olsaydı parçası armağan olsun, özgürlük en büyük servetiniz olsun diyor Enes Arda Talay'dan.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

Yaz gece yarısına kadar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Çarşamba Kadın Kapalı Dağ, yatan Kübra Ataş ablama bu şarkı armağan olsun Beytullah Aydın'dan. Ablacığım inşallah en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Eda ablam, annem Emir Hanım'ın sana çok selamı var. Eda ablam dört gözle yolunu bekliyor diyor. Kübra Ataş ablama armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. Çok sorular var. Açıklamayı şarkı aralarında yapıyoruz. WhatsApp üzerinden 5 sıradaki mesajımız Bıraç Yılız, Necim. Necim Çelik'ten Zeynep Yaman'a, Şahin Şanlı, Arman. Aranıza ne demir kapılar ne de mesafeler girebilir. Çünkü bazı sevdalar şartlara değil, yüreğe bağladı. Siz birbirinizi beklerken biz de kavuşacağınız güzel günleri bekliyoruz. Bu şarkı hasretin biteceği, yan yana güleceğiniz günlere inanan arkadaşlarınızdan ikinize armağan olsun. Sevdanın daim kavuşmanız yakın olsun diyor. Sevdanız daim kavuşmanız yakın olsun diyor. Bırakçılız Necim Çelik'ten.

Hayırlı yayınlar. TTP C22 koşundan Turan Çam Kaderbiliği yaptım arkadaşlarım Barış Yeşilur'da Recep Büyükdağ, Yada Büyükdağ, Ersin Köseoğlu'na, Melih Altay, Hakan Kocaman'a, Berkay Aka, Ahmet Erez'e, Tarık Dede, Günal Kol, Tahsin Tek, karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğun zamandır. Yaralı Kartal şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki şarkımız da güzel. Bu şarkı da sizler için de gelsin. Turan Çam içinde giriyor.

0: 21 ve 20 saatler arası yoğun oluyor sevgili dinleyiciler. Şarkılarınızı da yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Elimizden geldiği kadar mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı aslında güzel bir şarkıyı bekleyelim. Bekleyelim hemen mesajınızı. Yayınlar Samsun C22'de yatan İlhan Kutbay için Sende Kalmış şarkısını armağan ediyorum sevgilim. İyisindir umarım, bugün çok yorgun uykusuzum. Ola ki ararsan duymam, panik yapma, seni seviyorum, aklım kalbim seninle diyerek mesajını sonlandırmış ve İlhan Kutbay için armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

Merhaba, ben Sevcan. Adı güzel, Samsun T-tipi, kapalı, C25 koşuna yatan sevdiğim. Pırkant Ağaçırak sevgilim, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Sonsuza kadar hayatımda ol. Canımın içi, seni çok seviyorum. Hey görüş iptal oldu, aklım bende kalmasın. Annen halledecek, seni çok seviyorum. Hasret parçası armağan olsun diyor Sevcan adı güzelden.

21.30 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda. Merhabalar, ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, seni çok özledim, çok şükür, yarın sesini duyacağım, kafana bir şey takma, ben her zaman senin yanındayım, seni çok seviyorum, her şeyim, Emrah Yalçın'dan Kübra'ya benden gitme parçası, armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.

Samsun Spor Göztepe karşılaşması başladı. 2 dakika önce sevgili dinleyiciler, Samsun Spor'umuza başarılar diliyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y8 koğuşundan Şeref Efe Aydın, Kader Bile Yaptım abilerim Ekrem Yıldız, Sefa Durgun, Barış Temel, Baran Çetin, Şenol Aslan, Berçan Uysal, Doğukan Öztürk ve kardeşlerim Fırat Çatal'a Armağan Ediyorum Yar Senden Sonra şarkısını diyor. Şeref Efe Aydın'dan armağan oluyor.

Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan dostlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven kardeşiniz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Seri bir şekilde mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, merhabalar, ben Rabia İpnan Bağcı. Sevdiğime, Osman'ıma, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum. İyi ki varsın bir tanem. Rabia İpnan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sırayı Eyüphan alıyor. Yar senden sonra diyor. Sen olmayınca.

İlyinar Sinop Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Metehan İnan kardeşime ve Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Taha Ediz kardeşime selamlar, Allah yardımcınız olsun. Özgürlük en büyük servetiniz olsun canlar. Arada bir şarkısını armağan ediyorum. Alp Giray İlhan'dan armağan olsun bu parça diyor. Metehan İnan için, Taha Ediz için armağan olsun diyor. Alp Giray İlhan'dan.

yayınlar Hasan Tama, T tipinde yatan kardeşlerime selam olsun. Şerafettin, Dirican, Uğur Akın, Kerem Sekmen, Batuhan Sekmen, Hasan Can Kızılmak, Baran Kızılmak, Kurtuluşu Özker, Umutcan Keskin, Erkan Kılıç, Mami Torun ve sevdiklerim için armağan olsun Hasan Tama'tan diyor.

İyi yayınlar A2 Koğuşu'ndan Alper Usta baş başta gurbette yatan canlarım. Gökhan Uzun, Hakan Seven, Serkan Seven, Tuğkan Geçer, Ramazan Çavuşoğlu, A2'de aynı masayı paylaştığım Anıl Kılınç, Emir, Şener, Azizhan Hünerli, Azem Adanur, İbrahim Cem Kaya, Sercan Çetin'e, Akın Aksoy, Furkan Çakıroğlu, Doğukan Yılmaz, Azeri Ermetin, Burhan Dinçer, Eyüp Şahin, Parkta Koğuşlar'da yatan Enes Yoruklu, Resul Acar, Ahmet Hamdi Erize, Kemal Ercan, Oğuz Uysal'a ve Savaş Belde'ye hepinizin ortamına selam olsun. Paşa Gönül parçası armağan olsun. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bizim selamımızla, dostluğumuzla baki kalır diyerek mesajını sonlandırıyor Alper Ustabaş.

Evet, sevgili şekilde mesajlarınıza yer ver. Günüme şükür, yarınlarıma duam olan canım yârim, kıymetim Allah'a emanet ol, seni seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Ankara'dan Yasin Bey sevdikleri için geliyor. Şebnem Kısaparmak yorumu, seni seviyorum.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek.

senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda 21.55 haftalık saatlerimizi BGC'ye devam ediyoruz. İyi yayınlar Bafra'da yapmakta olan Aslan kardeşim Şahin Şanlı'ya kucak dolusu sevgiler, tel örgüler şarkısı armağan olsun abisi Serhat Arap'tan armağan olsun bu parça diyor Şahin Şanlı için. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar diliyorum C8 koğuşundan Şeref Efe Aydın. A16 koğuşunda yatmakta olan Aslan Babam Barış Aydın'a selam olsun. Kötüler elbet kaybedecek. Biz yaşadığımız süreci bu oyun devam edecek. Sensiz yaşıyorum sanma şarkısı armağan olsun Şeref Efe Aydın'dan diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evet, bu saatimiz itibariyle Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam edecek beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Samsun Spor 0, Göztepe 1 karşılaşmada 30. dakika oynanıyor şu anda. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı C26'a yatan sevgilim Osman Bey, senin sevgilin olmak hayatımda başıma gelen en güzel şey. Her şey şu an bizim için çok zor olsa da ben senin her zaman yanındayım. Bunu da aşacağımızı biliyorum sevgilim. Hayat bize ne getirirse getirsin hep el ele olduk ve başardık. Bu yaşadıklarımız için de başardık diyeceğiz. Az kaldı, benim ümidim var bu haftadan. Seni seviyorum, kendine dikkat et. Canımdan can iste, ömrümden ömür, Osman Memiş için armağan.

mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Bilge Uygun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Kızım bugün hepimiz biraz duygusallaştık, fazla konuşamadım, seni üzmek istemedim ama sen üzülme daha. Yeğenimizi ben de göremedim, işten güçten televizyonu almasındır inşallah. Seni çok seviyorum, çok özledim, her zaman arkandayım, dardayım parçası armağan olsun Bilge Olgun'dan diyor. İyi yayınlar. Açıkta bulunan Kenan Şeker'e, bazı şeyler kısmetin ötesindedir, çaba gerektirir, kaderde gayrete aşıktır. Neticede insan hayal ettiği kadar var olur, rüyasında vazgeçen kendinden vazgeçer, karar vermek zor şarkısı Kenan Şeker'e armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm C22 koğuşundan Erdal Büyükdağ. Aleykümselam Kader Bili yaptım. Başta babam Recep Büyükdağ, kardeşlerim Berkay Ak, Ahmet Enes, Yusuf Taş, Muttalip Ömer, Mehmet Ali Gültekin, Serkan Koloğlu, Erdem Tekin, Turan Şam, Ersin Köseoğlu, Aslan Tarık Dede, Seyfullah Başkurt'a başka koğuşlarda bulunan Can kardeşim, Tunağan Çökera, Turgan Aslan, Enes Çoruhlu, Buracan Altın ve Çarşamba'da bulunan Can parçalarım Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Yasemin Demir, Taş, Nesli Gül, Tuana Bulut, İlk Nur Tibet'e Eda Güney için Sıla Şahin seninle başlar şarkısı armağan olsun diyor Erdal Büyükdağ.

Yeniden Samsun, Çarşamba T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan kardeşlerim, Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman, sizi çok seviyorum kardeşlerim. Her zaman yanınızdayım, iyi ki varsınız, sizi çok özledik, az daha sabır, özgür günler, çok yakın, çok güzel günler bizi bekliyor. Canlarım ablanız Hatice Şanlı, Memiş Şanlı, Hira Şanlı, Şahin kardeş ve canın annen Türkan Şanlı, seni çok özledim. Canım oğlum her zaman yanındayız canlarım. Ablan Hatice Şanlı dört gözle çıkmanızı bekliyoruz diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Harun, ben gurbetten Sıla'ya selam olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. Lütfen güzel bir şarkıyı ekleyelim sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, sen uzaktayken anladım ki bazı sevgiler mesafeyle değil, yürekte ölçüler, aramızda duvarlar var diye kalbimde sana ayırdım. Yer hiç küçülmedi, her geçen gün seni biraz daha özlüyor. Ama bir yandan da kavuşacağımız güne daha çok inanıyorum. Sen benim beklediğim bir gün değil, ömrümün en güzel yarınısın. Gün gelecek kapılar açılacak ve ben sana sarıldığımda bütün bu hasretin nedenini anlayacağım her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya... Çok seviyorum parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Dinçer Çarıkçı, Nevzat Başkurt, Fahri Can, Peki Özdere, Ersan Akça'ya armağan olsun Arda Rengin'den diyor. Arda Rengin ve sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar Barış Semiz'den, Recep Teşikara, Berat Teşikara, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik, Anahat Gürkan, Saf, Taner Şahin, Kadir Birinci için İnce İnce Bir Kar Yağ şarkısı Armağan Olsun Barış Semiz'den diyor.

0: İyi yayınlar B1'de yatağın kıymetlim eşim Taner Şahin'i. Yorgunsun biliyorum, belki kimse görmüyor içinde verdiğin savaşları ama ben görüyorum. Sustuğun her şeyi, sakladığın her acıyı hissediyorum. Bazen sadece yanında olup geçecek demek istiyorum. Çünkü sen her şeye rağmen en iyisini hak ediyorsun. Her şey yerin dibine bassın. Ben seninle aynı sofraya oturmayı özledim. Sabır hayatım, kavuşmak yakındır inşallah. Seni çok seviyorum kocam. Beyaz mendil parçası eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.
2: Taner'lesiniz.

yayınlar Ömer Faruk, Uysal abilerim, Kerem Küçük ve Bertu Akgün'e saygı ve selamlarımla elbet bir gün. Dört duvar ne ki bize hasret düşmüş gönlümüze. Gün gelir kapılar açılır abim, kavuşuruz yine. Ömer Faruk Uysal'dan armağan olsun diyor.

Bir yana ben Dilek Samsu Çarşamba Kadın, kapalı yatmakta olan canımın canı Yasemin Demirtaş için yazıyorum mektubunu. Bugün aldım, ben de seni çok özledim, açık görüşüne mutlaka geleceğim. Resmimizi hemen paylaştım, zaten aklın dışarıda kalmasın, ben de sana mektup yazıp yollayacağım, haber vermek için yazdım. Kendine çok iyi bak, gönül darda ben zordayım şarkısını armağan ediyorum, mümkünse diyor, Dilek için gidiyor.

0: Dedim ya, yaşayamam sen olmadan. Gönüllerde ben zordayım. Çok perişan bir haldayım.
1: Samsun Spor'un Zeki, Göztepe 1 devre arasında şu anda sevgili dinleyiciler. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Birazdan yine maç başlayınca devam edeceğiz. Kaldığımız yerden dakika skoru aktarmaya. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda 22.30 yaptığı saatlerimizi pazartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Yener Samsu Kapalı Ağam'ın koğuşundan eşim Saitim'e, kalbe güzel olanın hayatı da bir şekilde güzelleşir. Güzel olan her şeyde biraz sabır ister. Seni sevmek ise hayatımda verdiğim en doğru karardı. İyi ki benimsin, nerelerdesin şarkısı eşim Saitim'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar ediyorum. Barış Semiz, Recep Deşik Kaya'ya, Berat Deşikara, evlatlarımıza, Songül Semiz, Meryem Çam için armağan olsun bu parça diyor Barış Semiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Gökhan Aslan ben. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Tüm dostlara da armağan olsun diyor. Gökhan Aslan için de geliyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C7 koğuşunda olan münevvere. Ablası Büşra'nır ve kardeşi Yasemin'den canımızın canı vereceğimiz arabada giderken Tutku FM'e denk geldik. Umarım dinliyorsunuz sen de bizim gibi. Aklımız, kalbimiz hepsini, hiçbir şeye üzülme. Biz neler neler atlattık, bunu da günü gelince atlatacağız inşallah. Zulüm Kokar parçası da armağan olsun diyor münevvere. Ablası Büşra Nur ve kardeşi Yasemin'den armağan oluyor.

Bir gün aradan sonra Kalpten Kalbe programında yeniden sizlerle beraber olmak çok güzel sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ve tüm mesajınızı yetiştirebiliyoruz. Vaktimiz var şu anda. Gerekirse yayınımızı da uzatabileceğiz 12'den sonra, bilginiz olsun. O yüzden mesajınızı gönderebilirsiniz ve an itibariyle sırada bekleyen mesajlarımız, bakalım 21.43'te gelen mesajımızı aktarıyoruz. C22 koğuşuna yatan eşim Turan Çam, karanlığın en zifiri anı, şafağa en yakın olduğu zamanda sabret elbet bir gün. Canım eşim, hayat arkadaşım, hayat bazen bizi hiç beklemediğimiz sınavlarla sınar ama biliyorum ki biz bu sınavı da el ele sabırla geçeceğiz. Orada yalnız olduğunu sakın düşünme. Dualarım, kalbim ve sevgim her an seninle. Başucunda geçmişi düşünüp kendini yıpratma. Önemli olan bundan sonra ve bizim birbirimize olan sarılmaz inancımızdır. Kendine çok iyi bak. Güçlü kal, o kapıdan çıkıp tekrar yuvana döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Seni çok seviyorum Kocam Bey. Ağla gözüm şarkısı armağan olsun eşim Turan Çam için diyor.

Samsun 02 Göztepe 2 sevgili dinleyiciler, 51. dakika oynanıyor şu anda. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. A14 koğuşuna yatan Yunus Emre, Bürkan'a İpek Naz'dan. Emrem, her şeyim seni çok seviyorum canımdan. Vazgeçerim asla senden vazgeçmem. Senden vazgeçmem şarkısı Yunus Emre, Bürkan'a armağan olsun İpek Naz'dan diyor.

mesajımız daha var bu şarkı için ekliyoruz. Ben Hasan Gökçek, eşim Kimya, evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Sıradaki şarkı bize armağan olsun diyor Hasan Gökçek'ten.

bir anda silmek canımdan geçerim.

0: Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca sevgili dinleyiciler, Play Store'dan telefonlarınıza Samsung Tutku FM yazarak uygulamayı indirip her yerden dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar, ben Ayke Koğuş'undan Azizhan Hünerli. Öncelikle Samet Dinç ve Enes Yoruhlu'ya ayrıca selamlarımı iletirim buradan. Bir ekmeği bölüştüm abi kardeşlerim, Can abim, Sercan Yılmaz, Çetin Kalaycı, Emir Şener'e, Türkay Turucan, Anıl Kılınç, Burkan Aydın, Kemal Ercan, Mami Torunoğlu, Muhammed Raşit, Cem Kaya, Emin Aktuman'a, Elmettin Kazımo, Elyas'a, Şahin, Faruk İbrahimli, Burkan Çakıroğlu, Alper Güler'e, Alper Ustabaş, Osman Bayrak, İlker Özey'e, Azem Adanalı, Okan Bayraktar, Fevzi Tımarlı, Yusuf Güderoğlu, Akın Aksoy, Yiğit Aslan, Gurbette ve diğer koğuşlarda bulunan Bural Kılıç, Efe Hamza Altuntu, Abdullah Palat'a selam ederim. Azcan Hünerli'den armağan olsun diyor. Engin Nurşani yorum alıyor sırayı. Sen nefsine köle oldun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

yerinden Samsun kapalı yapmakta olan eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a kalbim kadın sabah geliyorum gece çıkacağım yola seni çok seviyorum çok özledim yarim rüyanda bizi gör iyi geceler nefesim öpüyorum kocaman gülüm yer parçası Fırkan'dan eşine armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: 23.00 yaptığı saatlerimizi pazartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Ve şu anda 65. dakika.

geçiyoruz. Sıradaki şarkı Armağan Olsun diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar. Ben Nurgül Çarşamba'da misafir olan yol arkadaşım Suudi Naz Ateş için sesleniyorum. Ah benim kokusu uzuğu, sesi şifa kızım, kolum kanadım, kalbim bu hayattaki en büyük şansım. Allah seni öyle bir yollarda yürüsün ki kimseye ihtiyacın olmasın. Annen nefes aldıkça yanında unutma. Sana ve güzel kızlarımıza da armağan olsun diyor. Nurgül için de gidiyor.

yerler seninle arama bir dünya kadar mesafe girse de kalbindeki yerin değişmez. Çünkü bazı insanlar uzakta olsa bile insanın en yakının daha yaşar. Sen de benim içimde öylesin, her gece seni düşünüyor, her sabah kavuşacağımız güne biraz daha inanıyorum. Bugünler geçecek, duvarlar geride kalacak. O zaman sana sarıldığımda bugün seni ne kadar sevdiğimi kelimeler değil, gözlerim anlatacak. Sen benim vazgeçemediğim sevdam. En güzel yarınımsın kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Dön bana canı parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar Ömer Faruk Uysal abilerim, Kerim Küçük ve Bertol Aykün'e saygı ve selamlarımla elbet bir gün dört duvar ne ki bize hasret düşmüş gönlümüze gün gelir kapılar açılır abim kavuşuruz yine. Kerim Küçük'ten ve Bertol Aykün'e armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar Mert, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor ve Karayaz'ı sevenleriyle buluşuyor.

0: Sanma bir gün seni.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hatice Şabaş canım abim Ersan Akşay'a ve yeğenim Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Son 45 dakikamız Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Tüm güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun. Dakika 80 oynanıyor şu anda. Samsun Spor'umuz 2, Göztepe 3 sevgili dinleyiciler. Selamun Aleyküm Bence 22 koğuşundan Ahmet Erez. Aleyküm Selam Ahmet Erez. Aynı sofrayı paylaştım başta amcam. Recep Büyükdağ kardeşlerim Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Tarık Dede, Serkan Koloğlu, Yusuf Taş, Muttalip Ömür, Ömür, Fakir Ustabaşa, Kerem Menteşe, Turan Çam, Ünal, başka koğuşlarda yatmakta olan Ünal Kol, Gökmen Ülkü, Enes Yoruhlu, Ermettin Kazmoğ, Çetin Kalacı, Anıl Kılınca, Emir Şener, Emin Ak, Duman için Cem Kaya, Alper Ustabaş, çarşambalı yatmakta olan cam parçaları Mikro Tibet, Gülşah Başlık, ablalarım Eda Büyükta ve Aysun Büyükta, kardeşlerim Gökçe Erdoğan, Çiğdem Pars, Elif Kaya, Tuana Gürbulut, Nesigül Yasemin, Demirtaş için armağan olsun diyor. Ahmet Erez için geliyor.

0: sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim.
1: Gökhan Doğanay'ı özlüyorum dedi sevgili dinleyiciler. Ve sırada bakalım hangi şarkımız geliyor sizler için. Son 40 dakikamıza girmiş bulunuyoruz. İyi yayınlar Ömer Faruk Uysal'dan. Abilerim Kerim Küçük ve Bertu Akgün'e saygı ve selamlarımla elbet bir gün. Dört duvar ne ki bize, hasret düşmüş gönlümüze. Gün gelir kapılar açılır abim, kavuşuruz yine diyerek mesajını sonlandırıyor. Ömer Faruk Uysal için gidiyor.

23.22 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraber sevgili dinleyiciler de yayınlar. Kavak Açık Cezaevinde yatan kardeşim Kerim, düzeltiyorum, Kadir Demiral'a armağan olsun. Kavak Açık'ta yatan kardeşim Kadir Demiral için armağan olsun. Senden Hatıra şarkısı ve tüm güzel şarkılar diyor. Kadir Demiral için giriyor.

sırada güzel bir Müslüm Gürses şarkısı var, seni yazdım kalbime diyecek ve mesajımızı aktarıyoruz. Ben Zahide, A16 koğuşunda bulunan sevgilim Kadir Yıldırım'a iliklerime kadar işleyen bir özlem var sana karşı. Her geçen gün yokluğunu daha derinden hissediyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbim hep senin yanında. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Bu şarkı sana olan hasretimin sesi olsun diyor. Zahide ve sevdikleri için geliyor.

Yine Samsu Çarşamba tipi kapalı yatmakta olan kardeşim Şahin Şanlı ve nişanlısı Zeynep Yaman, sizi çok seviyorum, her zaman yanınızdayız. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle az sabır canlarım Hatice Şanlı'dan armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış Hatice Şanlı'dan armağan oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar, zamanla ve sabırla Arda Rengin için armağan olsun diyor Köylüden.

0: varsa aradığın ev Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Az önce Samsun Spor Göztepe karşılaşması 3-3 beraberi sonuçlandı. Sevgili dinleyicilerle karşılaşmamızda galip gelsek iyi olacaktı ama sağlık olsun. Tüm Samsun Spor'umuza ve taraftarlarına da armağan olsun bütün güzel şarkılarımız diyoruz. Yener A20'de olan eşim bırakacağın aslan aşkım senin için kendi ellerimle bir aslan tablosu yağlı boya yapıyorum. Çünkü sen benim güçlü, güzel yürekli aslanımsın. Seni çok seviyorum, sabırsızlıkla seni bekliyorum. Ay yüzün parçası bizim için armağan olsun diyor. Eşim bırakacağın aslana armağan olsun diyor.

Murakcan Aslan ve Sevdikleri için geldi. Sevgili dinleyiciler, saat 20'de başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında son 20 dakikamız ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bazen sana söylemek istediklerim bir mektuba sığmıyor. Seni özlemek artık hayatımın bir parçası oldu. Ama bu özlem sevgimi eksiltmiyor. Aksine her geçen gün daha da büyütüyor. Senin güçlü durduğunu bilmek bana da güç veriyor. Ben burada seni bekliyorum. Dualarımda hep sen varsın. Bir gün bu hasret bitecek ve birbirimize geçti diyeceğiz. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Gülün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

20.45 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Sunweb Gayrimenkul sponsorluğunda sonlara yaklaşıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipi açıkta 6. koğuşta bulunan Mert Pelteki. Benim biricik sevgilim, seninle geçirdiğim her an, seninle paylaştığım her güzel anı beni sana daha çok bağlıyor. Yeni yaşında birlikte hayal ettiğimiz tüm güzelliklerin bir bir gerçekleşmesini diliyorum. Hayatımı anlamlandırdığın her gün benim için çok özel ama senin doğduğun gün benim için hepsinden daha özel. Şimdiden o güzel kokunu içime çekmeyi, sana sımsıkı sarılmayı o kadar çok özledim ki seni çok seviyorum. Her şeyin. İyi ki doğmuşsun, iyi ki karşıma çıkmışsın. Sana sarılıp doğum gününü kutlamayı çok isterdim. Şimdilik sana sesin ve bu şarkılar eşlik etsin. Bir sonraki yaşında ilk benim sana sarılıp gözlerinin içine bakarak doğum gününü kutlayabilmem dileğiyle nice güzel yaşlarımıza, nice iyi kilerimize seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Mert Pelteki, Armağan Olsun diyor, Tesadüfümsün şarkısı.

0: Zara'nın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sonlara doğru Kalpten Kalbe programında. İyi günler Mert, ben bütün Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Mert için geliyor Zara yorumu.
1: Taner'lesiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında yoğun bir mesaj trafiği vardı. Tüm mesajınıza yer verdik. Şarkılarında %90'ına yer verdik sevgili dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında saat 20.00 itibariyle buluşmak üzere diyoruz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda ve geceye dair bekleyen son bir mesajımız var. Her gün seni biraz daha fazla özlüyorum. Yokluğun zor gelse de sevgin bana güç veriyor. Kalbim hep seninle, aklım hep sende. Bir gün bu hasret bitecek ve yeniden yan yana olacağız. O güne kadar kendine iyi bak, umudunu hiç kaybetme. Seni bütün kalbimle seviyorum ve sabırla bekliyorum. İyi ki hayatımdasın. Yarın aramanı bekliyorum. Seni kocaman öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum. Seni her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın.

0: Beni unutma.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta.
2: 105. Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta 2.

senenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar.